Oz uçaktay ozum gilsin yele maksı derde yerde yele çaktay bir tmetlin yedir olsun kalal teydin içinde arkırağın kaçırçı bayıl teydin içinde mızıldağın kaçırçı

Bozo ocaklarda Kimdi gibi isteri çok duruşta Hayran alda içinde Haydip çürçük buluptır Kaygamcını arı yaparğan Kaygoşun baş bolsın Kalıq çonday kaygatkan Kaygoşun